kalmadı. Uçak getirken araba köprüsü arayacak. Aynı garip ücret. İşle zeytin al. 4 duvaki bacakı. Aşır tepeli ilişki biter. Lütfen çocuklar. Sürüşsüz tutatın sosyal mantarları. Epidemioloji kadarı bu yıldır maşrafı. Ve başlığı sayısı sıkça. Sürtünen tepasını zarkeniyor. Dışsız mesle tanıtan bir

0: yapacağım. Zaten bana kullanan yerlerden. Zaten sen yani ben bana izlediğim bir tatilde de yani bunları kendimde de yapayım yatağım. Her bir şey anladım. Sen yani bir arkadaşın kendi bana kurup bağlandık anlı diyorsun. Ben anlı desme. Ayşem sana da bir şey ben anlı sayıdım. Sizin yanını tavlayın. Bana diyorum sen sözüne koyuyorum. Ne kadar bir tanım. Ben bahsettim. Ben de hani gene tanışanlı tanıcayı bir bakıma derdim olsun. Bismillah yani sözünü öğretiyor. Dostum kan çekti. Hani belki उसको तैयारी करने समय से होता है तो तैयारी करना बाद में सोच लो होती होगा
1: Thank you. सरकारी गर्नुपर्ने जाँदा स्थानीय पालिकाहरू चाहिँ